Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyayım. Ben de okuyay

avunmaktan, yalnızlıktan davacıyım. Gözyaşıyla boğulmaktan, bin bir dertle yorulmaktan.

nasıl bilmemekten, her an yeniden ölmekten, ayrılıktan davacıyım. Sevdiğimi görmemekten, nerede nasıl bilmemekten, her an yeniden ölmekten, ayrılıktan